Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad pliteler, dekoratif daşlar, isti döşemeler. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YN standartının C2TY sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler üçündür. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.

0: ABB Mobile'da Best Brands Loyallık Platforması bonuslar kazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti ve Funland'da ABB POS terminallarında ABB kartlarıyla ödeniş ederken 10 faize dek bonus kazanıp onları nöbet ödenişlerde istifade edebilirsiniz. Kabinete dahil olup aktifleştirmeyi unutmayın. Etraflı 937.
1: ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. yıl tarihli 2 numaralı lisans yasası esasında faaliyet gösterir.

Aşk okunmak ister gülüm, sevinmek, okşanmak ister. Aşk sevdiğini yanında ister. Kimi zaman dile gelip aşk, dudaktan kalbe akmak ister. Yar, ara beni arada bir sesini duyur. Yoksa bu ayrılıklar hepten.

0: Kart indi pulsuz. Her alışverişten 3% yanacak veya 2% cashback. Kart hesabınızdaki 20 bin manata dek kalır meblağına illik 7% gelir kazanın. Halk kartı pulsuz çatdırılma ile online sipariş edin. Etraflı 138. Halkbank. Uğurla birlikteyik.
1: ASC Halkbankı Merkez Bank'ın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Walmart Gross 3 Oktyabr tarihinden hizmetinizde. Gıda ve gayri gıda mahsullarını serfeli kıymetlerle bizden elde edin. En esası Walmart Gold üzvülüğü kartıyla bütün mahsulları toptan satış kıymetine almak imkanı sizi gözleyir. Dikkat! İllik hakkı 100 manat olan Gold kartı açılıştan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yakınlaşarak tam ödeneksiz elde edebilirsiniz. Serfeli alışveriş için sizi gözleyirik. Ünvan 8. Mikrorayon Şövket Mehmetova Küçesi 19 Walmart Gross, serfəli alışverişin dəqiq ünvanı.

bir naxış, dünyamıza bir baxış. Dümdüz yollarda yoxuş, yoxsan sənindir. Arzularda bir naxış, dünyamıza bir baxış. Dümdüz yollarda yoxuş, yoxsan sənindir.